0: Alo. Asır mı?
1: Tabii bu yanımıza Rafael Restaurant.
0: Dude. Tagna galinro. Ay sabado. Tingswillo. Sugdi na dayon. Sunuga.
1: Sugdi na namo kibot.
0: Sugdi dayon. Ayo kibot. Kumplito ha. Kakibot. Lain pa minaon. Sige. Tira dayon. Paabot pamug. Mabatik dan mo. Bira na. Sugdi na.
1: Okay, kakigol. Okay.